Aslı Gaz uniformundan boşanmasına eşim jüri. Aslı Gaz uniformundan boşanmasına eşim jüri.